0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Hazır değilim.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: başında da söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56.
3: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahındayız değerli dinleyenler. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık ve bugün Haziran ayının ilk gününde radyonuzda sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Sıcak gelişmeler var, bu sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bayram tatili boyunca Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtelim değerli dinleyenler. Yaşanan trafik kazaları gerçekten yürekleri dağladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından değerli dinleyenler, Kurban Bayramı'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Trafik kazalarında 24 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Giresun'da bir tırın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi ise Trabzon'da yan yana toprağa verildi. Bu sarsıcı trafik kazalarının ardından Aydın Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yürekler dağlandı. İzmir-Antalya seferini yapan otobüs, yolcu otobüsü şoförünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. Burdur-Bucak'ta da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı. Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı sonrasında toplam 21 canımızı yitirdik. Trafik kazalarında değerli dinleyenler, yine Osmaniye Tünel'de de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında da 2 kişinin yaralandığını belirtebiliriz. Üzücü ve bir o kadar da düşündürücü, bu kazaların önlenmesi için gereken adımlar ivedilikle atılmalı diyoruz. Az sonra programımıza diğer sıcak başlıklarla devam edeceğimizi hatırlatalım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmelerle başladık. Kurban Bayramı'nda yaşanan üzücü trafik kazalarını sizlere aktardık. Programımızın ilerleyen dakikalarında da yine detaylar gelirse önümüze yine sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Hürriyet.com.tr'de biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Denizli'deki kazada yolcular konuştu. 20 dakika öncesinde facia geliyorum demiş haber başlığı var Denizli'nin Sarayköy ilçesinde. Yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kazada yaralıların ilk ifadelerinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yaralıların jandarmadaki ifadelerinde kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra da yola devam ettiğini söyledikleri öğrenilmiş. Tabii kazanın kesin sebebinin araştırılması sonucu son raporlar bakalım bize neyi gösterecek. Gerçekten üzücü bir trafik kazasıydı değerli dinleyenler hafta sonu yaşanan. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Hafta sonu İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın istifa ettiği yönündeki iddialar dünya gündemine oturmuştu değerli dinleyenler.

0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultayı toplamak için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Emre, mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız. Kim yetkiliyse bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, yine detayları sizlere aktaracağız programımız süresince.
1: Burada bugünkü toplantımızda biraz genişletilmiş bir MYK yapmış olduk. Yani önceki dönem MYK'da yer alan ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev alan 6 arkadaşımız da dahil ederek gündemi geniş bir şekilde değerlendirdik. Ve ortada şu sonuç var. Bu bahsettiğimiz çalışmalar, partimizin son yerel seçimdeki birinci oluşu, cesaretle mücadele etmesi, sarayın bir cici muhalefeti haline gelmeyi reddetmesi karşısında AKP'nin yargı kolları partimiz içerisindeki maalesef butlan kollarıyla birlikte ortak hareket ederek böyle bir kumpası kurdular. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri hepsinin imzasını toplayacağız. Kim yetkiliyse. Değerli arkadaşlar, bakın bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok. Niye derseniz, dedim ya, yani böyle siyasi mühendislikler yapılıyor ama saray merkezli yapılan bu siyasi mühendislik hareketlerinin böyle her zaman doğru çıkacağını falan düşünmeyin. Çoğunlukla da duvara tosluyorlar. Öyle doğru hesaplar yapılsa 2019'da sandığa giren 4 oyun 3'ü geçerli, biri geçersiz sayılıp yerel seçim iptal edilmezdi. Sonuçta 800 bin fark yenmezdi. Şimdi bakın, burada da eski yönetimin göreve gelmesine karar verildi ama eski yönetimde de önemli bir sayıyla, arada bir farkla, bu yapılan olmaz kardeşim, bir an evvel seçime gidilmeli diyen bir sayı olduğu için parti meclisi toplantısı iptal edildi. İptal edilme sebebi odur.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya, gündeme dair önemli açıklamaları da sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in meclisteki CHP'li milletvekili ve siyasetçilerle yaptığı toplantı sonrası İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin açıklamalarını sizlere aktarmıştık. İstanbul'da devam ediyoruz haber turumuza. Fatih'te Edirne Kapı surları üzerinde bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine devreye giren polis ekipleri tarihi surlarda yeni bir cinayeti önledi. Aile olayla ilgili şikayetçi olmadı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay 23 Mayıs 2026 tarihinde yaşanmış değerli dinleyenler. Acılı babanın metanetli duruşu bakan yardımcısına böyle seslendi deniliyor. Ankara'da yol güvenliğini sağladığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma subay üst çavuş Yusuf Ergün memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki trafik kazaları yurdun dört bir yanında hem bayram süresince hem de bayram sonrasında can aldı. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Halen bu yoğunluk devam ediyor çünkü pazartesi ve salı günü, yani bugün ve yarına da dönüş devam ediyor. Bu yoğunluğun devam ettiğini söyleyebiliriz. İsrail basını İsrail ordusunun hava kuvvetlerine aşırı bağımlı hale geldiğini ve geleceğin savaşlarına yeterince hazırlıklı olmadığını yazdı denilmiş bir başka haberimizde. Van merkezi 11 kentte yapılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda da 98 şüphelinin tutuklandığını, şüphelilerin toplam 664 suç kaydının olduğunu tespit etmiş Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim devam ediyoruz sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski dönemlerinde görev yapmış 223 milletvekili mutlak butlan kararına karşı ortak bir bildiri yayınladı. İktidar güdümlü yargının siyasete müdahale ettiğini vurguladı siyasetçiler. Yaşanan hukuki boşluğun giderilmesi için en geç 45 gün içinde derhal olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundular denilmiş Cumhuriyet Komiteli'den bir haberdi. Yine Zeynel Emre MYK gündemiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Emre olağanüstü kurultay için düğmeye basıldığını belirtti. İmzaları topluyoruz dedi. Bugün itibariyle imza toplayacaklarını belirtti. İmza toplamaya başlayacaklarını belirtti. Yetkili yasal delegelerden mahkemenin kararının doğrultusunda yetkili olan delegelerin imzasını toplayacağız ifadelerini kullanmış. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği FETÖ ve ajanlık tartışmalarına ilişkin bir yanıt verdi. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapıla gelmiş bildiğimiz bayatlamış eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değildir ifadelerini kullanmış. Yine Cumhuriyet Komiteli'deki bir diğer haberimizdi. Açlık sınırı 38 bin liraya dayandı. Asgari ücretin 10 bin lira üzerine çıktı deniliyor. Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi Kamu Ar'ın açıkladığı Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktaki zorluklarının derinleştiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre açlık sınırı bir ayda 1342 lira artarken yoksulluk sınırı ise 5025 liralık yükseliş gösterdi. Bakalım TÜİK bu konuyla ilgili nasıl bir rapor hazırlayacak, nasıl bir rapor sunacak, kamuoyuna merakla bekliyoruz.

FM radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarıyoruz değerli dinleyenler. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve iadesine karar verilen parti meclisinde bulunan eski CHP milletvekili Mehmet Tüm, parti içindeki ayrışmaların tarafı olmadığını

Cildi'nin miş değerli dinleyenler. Özgür Özel Anıtkabir üzerinde adının yanında CHP Genel Başkanı yazan çelenk bırakmak isteyince gerginlik yaşandı deniliyor. Kabine toplanıyor, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle kabine bugün toplanacak. Kabinenin bugün toplanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski dönemlerinde görev yapmış 223 milletvekili mutlak butlan kararına karşı ortak bir bildiri yayınladı. İktidar güdümlü yargının siyasete müdahale ettiğini vurguladı siyasetçiler. Yaşanan hukuki boşluğun giderilmesi için en geç 45 gün içinde derhal olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundular denilmiş Cumhuriyet.com.tr'den bir haberdi.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

FM radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarıyoruz değerli dinleyenler. Özgür Özel Anıtkabir üzerinde adının yanında CHP Genel Başkanı yazan çelenk bırakmak isteyince gerginlik yaşandı deniliyor. Özgür Özel Kurban Bayramı'nın 4. gününde CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törenin ardından Özgür Özel etkinliğe katılanlarla Anıtkabir'e yürüdü. Özel'in Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaret önceden planlanan resmi bir tören olmadığı için Atatürk Mozolesi'nin olduğu alana katılımcıların girişine izin verilmedi. Özel, Atatürk Mozolesi'ne bıraktığı çelenkte yazan Cumhuriyet Halk Partisi yazısı üstüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazısını ekledi. Anıtkabir'de görevli askerler bu duruma müdahale etti. Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından görevli bir asker çelengin üzerindeki yazıyı kaldıracakken Özgür Özel yazıyı aldı ve katlayarak korumalarına verdi deniliyor. Değerli dinleyenler, o görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Kabine toplanıyor, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle kabine bugün toplanacak. Kabinenin bugün toplanması bekleniyor. İç ve dış politikadaki son gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Yine teröristli Türkiye süreci, kabinedeki sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi hakim. Yine kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Bayram tatili boyunca Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtelim değerli dinleyenler. Yaşanan trafik kazaları gerçekten yürekleri dağladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından değerli dinleyenler, Kurban Bayramı'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Trafik kazalarında 24 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Giresun'da bir tırın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi ise Trabzon'da yan yana toprağa verildi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü şoförünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. Burdur Bucak'ta da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı. Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı sonrasında toplam 21 canımızı yitirdik. Trafik kazalarında değerli dinleyenler, üzücü ve bir o kadar da düşündürücü bu kazaların önlenmesi için gereken adımlar ivedilikle atılmalı diyoruz değerli dinleyenler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçi ile toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultayı toplamak için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Emre, mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız. Kim yetkiliyse bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Radyonuzda değerli dinleyenler. Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti. Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış dün hayatı olumsuz etkiledi. Amerikan basını yazdı. Başkan Donald Trump'ın İran'la müzakere sürecinde Tahran yönetiminin son önerisi üzerinde bazı değişiklikler yaparak metni İran tarafına geri gönderdiği öne sürüldü. Trump'ın İran'ın nükleer enerji faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin çok daha sert bir dil kullandığı ifade edilmiş değiştirilen metinde değerli dinleyenler. İran'dan Amerika'ya sert mesaj, bizimle savaştığında bataklığa saplandı denilmiş Amerika Başkanı Donald Trump için böyle bir cümle sarf edilmiş. Muğla Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem deniliyor. İstanbul Bebek sahili açıklarında bir teknede yangından bahsedilen bir haber var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınında daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığı duyuruldu. Sınır tanımayan doktorlar örgütü tarafından virüsün mevcut aşısının ve tedavisinin bulunmayan nadir bir tür olduğu da açıklanmış. Küresel kamuoyu bu konuyla ilgili uyarılmış. Haluk Levent, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde geleneksel hale gelen Hıdrellez şenliklerinde sahne aldı. Levent konser sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı deniliyor. Değerli dinleyenler, geçtiğimiz günlerde de Haluk Levent rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi sonrası taburcu edilmişti. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlamada 6'sı çocuk, 46 kişi hayatını kaybetti. Bir diğer haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

Evet, bugünlük son bölümümüze geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği aktarılmış. Doğu kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği de aktarılmış değerli dinleyenler. Bu konuyla ilgili özellikle yurttaki hava durumu ve sıcaklıkla ilgili Türkiye genelinde yılın ilk aylarında etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaz döneminde de devam etmesinin öngörüldüğü bir haber var. Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mayıs 2026 sonu ve Haziran başı için yayınladığı aylık tahmin haritalarına göre Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtmiş, hazırlıklı olun denilmiş, ilk aylardaki anormallik devam edecek, uzman isimden yaz uyarısı deniliyor. Türkiye genelinde 2026'nın ilk aylarında sıcaklıkların çoğunlukla mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade etmiş Yüksel, Türkiye ve İzmir'de ısınma eğilimi sürüyor, yaz aylarında da bu ısınma eğiliminin devam edeceği ve sıcak hava dalgalarının yaşanacağı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yazda da ekstrem sıcaklıkların yaşanmasının mümkün olacağını belirtmiş. Yine Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının devam edeceği, Haziran, Temmuz ve Ağustos için yapılan projeksiyonlar için küresel ısınma eğiliminin devam ettiği, 2026'nın sanayi öncesi döneminin 1.4 derece üzerinde bir sıcaklıkla tarihin en sıcak yıllarından biri olabileceği anımsatılmış değerli dinleyenler. Programımızı kapatıyoruz. Yarın 2 Haziran Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programından şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 21 derece. Orta şiddette yağmur bekleniyor. Yozgat'ta ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta kiraz hasadı başlarken mevsimlik tarım işçilerine günlük 1800 TL yevmiye verilecek. Bu ücret işçi emeği ve üretim sürdürülebilirliği için önemli rol oynuyor. Fatsa'dan Niksar'a uzanan 600 kilometrelik yol Karadeniz sahilini iç bölgelere bağlayarak yoğun araç trafiği ve gelişmiş altyapısıyla lojistik sektörünü destekliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ABD müzakereler sürerken İran ve Kuveyt'e saldırdı. İran misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırgan tutuma karşı varlıklarını koruyacaklarını açıkladı. Oyuncu Ozan Güven eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında aldığı hapis cezası sonrası Kadıköy'deki mekanda kadınların protestosuna sosyal medyada tepki gösterdi. Eleştiriyle linci ayırdı, sağduyu çağrısı yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Başkan Erhan Kılıç ve 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Bursa İnegöl'de yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis arbede sırasında başından yaralandı. Şüpheliler gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çorum'da yamaç paraşütü yapan sağlık personeli R.A. paraşütünün dolanması sonucu dere yatağına düştü. Ekipler zorlu arazi koşullarında 5 saat süren çalışmayla R.A.'yı kurtararak hastaneye ulaştırdı. Spor. Liverpool'un Fransız stoperi İbrahima Konate sözleşmesi bitince takıma veda etti. Sosyal medyada duygusal paylaşımlar yaptı. 2021'de Leipzig'den transfer oldu, birçok kupa kazandı. Galatasaray, Roland Sallai için 20 milyon euro altına taviz vermiyor. İngiliz takımları Aston Villa, Fulham ve Nottingham Forest oyuncuyu yakından takip ediyor. Burak Yılmaz, Fransa'dan Lille ve diğer kulüplerin teknik direktörlük teklifleriyle karşılaşıyor. Süper Lig'de Gaziantep FK ve diğer takımlarda görev yaptı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6778 liradan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenayi muhabbet.

Mütün Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz Zim, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Demet Aktaş'la yaptık. Sarıl Bana radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Dicle Olcay'la devam ediyoruz. Dizinin Dibi. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Kabadayı yangın yangın radyonuzdaydı.
1: Ne kaçmazdım, hiç saymadım kaç kez yandım.
0: Efendim bakınız, 31 binden fazla kişinin bankacılık şifresi çalınmış. 31 binden fazla kişi. İnternette bile satışa sunulmuş. Oğlum işini boşaltsaydın. Ya tamam, hadi bir şey yapıyorsunuz bari adam... Nerede? Allah'tan Avustralya'da. Gerçi bizimkileri şimdi çalsan da yani... Dur hesaptan bir şeyler alayım desen. Hani o harcadığın zamana değmez. Ay. Avustralya'da bakın, kullanıcıların kişisel cihazlarından giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılım aracılığıyla ele geçirildiği tespit edildi. Hangi yazılım bu? Ondan bahsedin de varsa silelim. Siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve Dark Web ortamında paylaştığı ve bazılarını da satışa sunduğu kaydedildi. Şimdi zaman zaman mesela programda biz de okuruz, hani şu uygulamalarda virüs var falan filan, bunları hemen silin telefonunuzdan gibi şeyler okuruz. Silmek gerekiyor. Yani yasal olmayan bir şey yüklememek gerekiyor. 31 milyondan fazla cihazda kötü amaçlı yazılım var demiş mesela bak. Küresel ölçekte 31 milyondan fazla cihazda kötü amaçlı yazılım olduğu belirlenirken yalnızca Avustralya'da 58 binden fazla cihazın bu tür kötü amaçlı yazılımlardan etkilendiği ifade ediliyor. Avustralyalı bir siber güvenlik firmasının kurucusu Jamie O'Rail, 2021 yılından beri bu zararlı yazılımların bazı cihazlara erişiminin olduğunu ve halen bazı kişilerin saldırılara açık durumda bulunduğunu belirtiyor efendim. İşte hangi oğlum uygulamaları söyleyeyim. Avustralyalı yetkililer vatandaşlara güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bu ayın başlarında ülkedeki bazı emeklilik fonlarının da siber saldırıya uğradığı ve çalınan 600 üyeye ait şifrelerin hesaplara izinsiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Ya bu çıkmış bile bak, düşün yani. Yani dikkatli olmamız gerekiyor kesinlikle. Öyle ben bu işi biliyorum, ben bu işten anlıyorum falan filan değil. Bir dünya uygulama kuruyoruz. Bunları takip etmek gerekiyor. Yasal olmayanlardan özellikle uzak durmak gerekiyor. Ne bileyim, onun dışında biraz da tabii bu şifreleri falan filan güncellemek, işte artı şu şeylere giriş güvenliğini işte hesaplara artırmak gerekiyor. Yani bütün yolları zorlamak gerekiyor. Yani açıkçası mevzu bu yani. Yoksa adamlar bir oradan bir buradan saldırıyorlar. Ha gerçi bütün bunlara rağmen diyelim ki biz kaptırdık, hani kaç kişinin hesabında ne kadar var. Ya, senin benim hesaplarla pek uğraşmazlar bunlar. O ayrı bir şey de, ismen bellidir onların, hani kimlere yürüyecekleri. Ama olsun, yine de bizleri

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Eğer diyor bunları söylerseniz ilişkinin ömrü uzar demiş. Peki süresi var mı? Hani mesela şunu söylersek bu kadar uzar. Sen bir şey söylüyorsun, bunun işte 3 ay ömrü var. Şimdi başka bir şey söylüyorsun, bunun mesela 5 yıl gideri var. Hani böyle bir reçete var mı elinizde? Hani hangi söz ne kadar süreye denk geliyor mesela? İlişkiyi uzatmak isteyenler için 9 sihirli söz diyor. İlişkiyi uzatmak istemiyorsanız yapacağınızı biliyorsunuz. Bu cümlelerden uzak duracaksınız. Neymiş bunlar bak? Amerikalı klinik psikolog Courtney Warren ilişkinin ömrünü uzatmak isteyenler için sihirli olarak nitelendirdiği 9 sözü sıraladı. Bu mu yani? İlk söz. Takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii bunu anlamsız bir zamanda söylemeyeceksiniz. Yani sabah mesela uyanmışsınız beraber. İlk karşılaşıyorsun işte. Takdir ediyorum, seni teşekkür ediyorum. Çok güzel uyandın. Eşinizin yani ya da partnerinizin olumsuz yönlerini görmemek, görüp de bu konuda yorum yapmamak kolay değil diyor. Mutlu çiftler ortak bir hayat için gösterilen çabaya değer verir ve bunu söyler. Bu sayede karşınızdaki kendini değerli hisseder demiş. İkinci sihirli cümleye geçiyoruz efendim. Seni beğeniyorum. Yani zaten hani eşin, partnerin yani bir zahmet beğen yani. Bir de bunu dile getir yani. Bir de tabii seni beğeniyorum esasında çok biraz da yavan geliyor yani. Ne bileyim, seni beğeniyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Mutlu bir ilişkide yalnızca sevmek değil, beğenmek de önemli. Beraber olduğunuza göre hiçbir şeyini beğenmiyor olamazsınız demiş. Seni daha iyi anlamak istiyorum. Yardım et. Bak bu esasında biraz şey olabilir. Hafif bir gerginlik çıkarabilir. Hani seni daha iyi anlamak istiyorum. Yardım et. Nasıl yani? Anlatıyorum ama sen anlamıyor musun? Çok farklı ailelerde bambaşka şekillerde yetişiyoruz. Kırılganlıklar, değerler, inançlar zamanla da değişiyor demiş. Eşinizin bir davranışına anlam veremiyorsanız mutlaka nedenini sorun diyor. Tabii şimdi bunu nedenini sordun mesela, neden böyle yapıyorsun? Yok bir şey dediğinde orada durma, kaç oradan. Bir şey var orada, sağlam bir şey var. Bir şey geliyor uzaktan, sağdan bir şey geliyor bak. Bir diğer sözcük, sihirli sözcük, dinliyorum efendim. Anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Tartışmak sağlıklıdır. Ancak aktif dinleme yoluyla birbirinizi anlamaya çalışmak şartıyla demiş. Bak bu dinleme meselesi bu gibi konularda hep karşımıza çıkıyor. Yani dinleyenler hatırlarlar. Dinliyorsunuz değil mi bak siz de? Affedersin, üzgünüm, kusura bakma. Bir diğer sözcük. Sağlıklı çiftler yolunda gitmeyen durumlarda tek sorumluluğun karşı tarafta olmadığını bilir diyor. Aa bizde öyle olmuyor. Senin yüzünden böyle oldu. Senden ötürü böyle oldu. Biz karşı tarafa yıkmaya bayılırız. Ondan sonra otururuz, bacak bacak üstüne atar, izleriz. Ben seni affediyorum, sen de beni affedebilir misin? Vallahi ne yaptığına bağlı şimdi. Affetmek zordur diyor. Yo, zor değildir. Yani affedersin de, tabii af gerektiren hareket ne? Ona bakmak lazım burada. Savunmasız olmayı, size acı veren bir şeyi sindirmeyi gerektirir demiş. Ancak tartışmalar birbirini affetmeyi başaran çiftlerin daha uzun, daha tatmin edici ilişkiler yaşadığını gösteriyor demiş. Tabii bunu bu şekilde söylemek çok doğru mu bilmiyorum. Mesela tartışıyorsun, bitiyor, böyle bir gerginlik var. Ben seni affediyorum, sen de beni affedebilir misin? Bence bunları biraz daha böyle yani sözden ziyade eylemle halletmek daha iyi gibi geliyor. İlişkimize ve sana bağlıyım. Sen bakma WhatsApp'a. DM'leri önemsemesen. Bir diğer cümle. Gel biraz keyif yapalım. Ya. Öf. Bana hiç samimi gelmiyor bunlar ya. Zor zamanlara ve sorun çözmeye ara vermek şart diyor. Gergin anlarda mizahın gücünden yararlanın diyor. Gel biraz keyif yapalım. Ya, tamam doğru ama hani doğru kelimeler bunlar mı? Hani doğru bir yaklaşım. Tamam eyvallah ama bu kelimeler ne bileyim. Gel biraz keyif yapalım seninle. En sona bırakmışlar efendim. Seni seviyorum. Ona onu sevdiğinizi söylemeniz mutlu edecektir diyor. Zaten bunu söylemiyorsan da arkadaş kusura bakma ama o ilişkiden ne bekliyorsun? Yani hiç mesela böyle cümleler falan filan yok. Hiçbiri yok yani. Öyle yavan yavan gidiyorsun yani. Bir de şey olayına sığınırız ya biz. Ya ben sevdiğimi söyleyemiyorum abi. Niye lan? Yemez korkma. En sona bırakmışlar ama bunu belki de en başta söylemeniz gereken şey buydu yani.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamız.

0: Sizleri bekliyoruz. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam.

Leyna Tilki ayrı gitme radyonuzdaydı. Efendim bakınız sevgili erkekler özellikle bizi daha çok ilgilendiriyor. Kadınların en sevdiği 5 söz denmiş. Al kalemi kağıdı. Yaz bunları ne bileyim ses kaydı al bir şey yap çalış daha sonra. İşine yarar bir gün kullanırsın. Bir de ondan sonra ne diyorlar mesela sosyal medyada? Ha, programı da beğenip takip etmeyi unutma. Bu ve bunun gibi yararlı bilgilere bilgilerin devam etmesini istiyorsan programı beğen takip et. Neymiş efendim bak bu cümleleri kurarsanız yapmayacakları bir şey yok diyor. Erkeklerde basit belli diyoruz hep söylüyorum hatta biz erkekler gazla çalışmayı seviyoruz. LPG'liyiz. Hali hazırda dünyadaki en ucuz yakıtı kullanıyoruz. Yani yakıtla çalışıyoruz daha doğrusu. Erkeğe gazı ver otur izle. Hep söylerim yani boş boşuna bir erkekle tartışmaya gerek yok sevgili kadınlar. Aslansın kaplansın yaparsın de sırtını sıvazla otur seyret. Peki kadınların en sevdiği cümleler nelermiş bakınız. İlk sırada sana güveniyorum. Kadınlar güven duygusunu her şeyin önünde tutar. Onlar güvenli bir ortamda kendilerini daha rahat hisseder ve ilişkilerine derinlik katar. Sana güveniyorum demek kadına olan saygınızı ve ona duyduğunuz güveni ifade etmenin güçlü bir yoludur demiş. Yazıyorsunuz değil mi bak bunları? Mesela bir gün sana güveniyorum diyeyim. Mesela bugün sana güveniyorum da güne başlayayım. Yarın mesela seninle her şey çok güzel. Bir diğer cümle. Yarın bunu kullan. Hepsini bir kere de tüketme o yüzden söylüyorum. İdareli olmakta fayda var. Kadınlar romantizm ve ilgi görmekten hoşlanırlar. Seninle her şey çok güzel gibi basit ama anlamlı bir cümle bir kadının her zaman yanında olunması gerektiğini düşündürür. Bu cümle kadına ilişkinin her anının değerli olduğunu ve onunla birlikte her şeyin daha anlamlı hale geldiğini hissettirir demiş. Yaz bunu da. Üçüncü cümleye geçeyim. Mesela bunu da öbür gün kullan sabah uyandığında. Sadece seninle olmak istiyorum. Yani bir zahmet zaten. Şimdi yani fazlası da bir kadına sadece onunla vakit geçirmek istediğinizi belirtmek onun değerini artırır demiş. Sadece seninle olmak istiyorum demek kadına olan ilgiyi ve ona duyulan aşkı ifade etmenin samimi bir yoludur. Bu tür sözler kadına olan bağlılığınızı gösterir ve ilişkideki duygusal bağın derinleşmesini sağlar demiş. Yazdım bunu değil mi? Sadece seninle olmak istiyorum. Bir sonraki gün uyandın. Hemen söyleyeceğin şey şu. Senin düşüncelerin benim için çok değerli. Yani bunu hemen uyandığı gibi söyleme ama. Çünkü o da daha yeni uyanıyor olacak. Bir afallamasın lan ne oluyor diye. Yaz bunu da. Senin düşüncelerin benim için çok değerli. Kadınlar düşüncelerinin ve görüşlerinin önemsenmesini ister demiş. Senin düşüncelerin benim için çok değerli demek. Kadının fikirlerine saygı gösterdiğinizi ve onu dinlediğinizi ifade eder. Bu kadınlara duygusal anlamda derin bir güven verir ve onların ilişkideki rolünü pekiştirir. Kendini değerli hissettiği bir ortamda kadının mutluluğu ve huzuru daha fazla olur demiş. Ve son cümlemize geçiyoruz sevgili erkekler. Beşinci günde bunu söyleyeceksiniz. Senin yanında olmak bana huzur veriyor. Bir daha git ondan sonra. Nereye istiyorsan git. Hani halı saha maçına mı gireceksin? Bayi toplantısı mı olur? Kadınlar kendilerini huzurlu hissettikleri bir ortamda daha rahat ederler. Bir erkeğin ona huzur veren bir kişi olduğunu ifade etmesi kadının kendini güvende ve değerli hissetmesini sağlar demiş. Senin yanında olmak bana huzur veriyor demek. Ona olan bağlılığınızı ve onun kişisel özelliklerinin size ne kadar değerli olduğunu gösterir demiş. Bunlar sevgili erkekler bak tekrar toparlıyoruz. Sana güveniyorum bir gün. Bir sonraki gün seninle her şey çok güzel. Sonrasında sadece seninle olmak istiyorum. Dördüncü gün senin düşüncelerin benim için çok değerli. Beş senin yanında olmak bana huzur veriyor. Bunları haftaya yay. Hepsini aynı anda kullanma. Bütün mermini bir kerekte harcama. Bütün cephaneyi boşaltma bir kerekte. Bunları değerlendir. Senden güzeli yok ondan sonra. Haberiniz olsun. Yine bir sosyal hizmette bulunduk. Bize de helal olsun.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. www.radyosinerji.com.
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Yavrum babam nereden, aynı mahalleden yapıştı.

Şimdi gidelim mi buralardan radyonuzda? Bakınız efendim, herkesi yakından ilgilendirecek bir konu. Kazançlı alışveriş. Kazançlı alışveriş için 5 tüyo diyor. Ben direkt olarak ilk tüyoyu ben söyleyeyim, alışveriş yapmamak. Hani şu an kazançlı alışveriş ne kadar olur bilemiyorum bu şartlarda. Bak işte motivasyonunuzu yükseltecek ve kazançlı olmanızı sağlayacak akıllı alışverişin yolları diyor. Oğlum demeyin, millet heves ediyor ondan sonra. Fiyatları mağazaya gitmeden önce internetten kontrol edin demiş mesela. Bunun farklı bir yöntemi de şu oluyor. Mağazaya gidip kıyafeti deniyorsun. Onun fiyatına bakıyorsun, sonra aynı ürünü internetten mesela daha uygun fiyata alıyorsun. Hani ürünü denediğin için hangi bedenin üzerine olduğunu da görüyorsun. Mesela bu daha hesap, ben sana söyleyeyim. Müşterileri ikna etmek konusunda mağaza çalışanlarının ustalığı çoğu insan tarafından bilinir. Adamın işi o yani, sonuçta oradan para kazanıyor. Eğer ne aradığınızı bilirseniz gereksiz masraflardan da kaçınabilirsiniz. Bu yüzden alışveriş merkezine gitmeden önce satın alacağınız her şeyin maliyetini bildiğinizden emin olun ve not alın diyor. Ama şimdi internete gördün, eğer mağazadan alacaksan mağazada yani %90 oranında internete göre daha pahalı oluyor. Yani internetteki aynı fiyatı bulmak biraz zor, onu söyleyeyim. Listeniz olsun demiş. Ya liste var da bütçe karşılamıyor. Sen bizim liste var canım, sen listeyi gör. Oho. Neler var neler listede. Alışverişe çıkmadan önce almak istediğiniz ürünlerin olduğu bir liste hazırlayın. Böylelikle hem eksiklerinizi tespit edebilir hem de sahip olduklarınızı fark edersiniz demiş. Hani yok yere işinize yaramayacak şeyleri almazsınız diyor. Bütçenize sınır koyun demiş. Yani zaten. Hani bütçe zaten sınırlı, hatta bütçeye sınır demeyelim, bütçe kısıtlı. Sadece sınır demek çok doğru değil yani. Çoğu insanın saatlerce alışveriş yaparak mağazadan mağazaya koşması ve günün sonunda aşırıya kaçtığını fark etmesinin nedeni aslında bütçesinin bütçeyi sınırsız zannetmesi diyor. Hakikaten böyle zanneden var mı aranızda ya? O nasıl bir lüks? Düşün, mağazadan mağazaya koşuyorsun, deliler gibi alışveriş yapıyorsun ve hepsini alıyorsun. Aldıktan sonra akşam pişman oluyorsun, lan bunu almasaydık falan filan diye. Ne güzel iş o. Buna en çok da kredi kartıyla alışveriş alışkanlığı neden oluyor demiş. Tamam da kredi kartının limiti var yani, onun neyse. Zamanınızı iyi ayarlayın diyor mesela bir diğer tüyo, dördüncü tüyo. Kendinizi yorgun, yalnız, sıkılmış ve mutsuz hissettiğiniz zamanlarda alışverişe gitmeyin demiş. Bir mesela şeydir hani, karnınız açken yiyecek alışverişi yapmayın mesela. Yiyecek reyonuna gittim miydi, o aç karınla beraber düşen şekerin de etkisiyle birlikte hepsini almak istiyorsun. Bunun yanı sıra bak, yazmış zaten, açken de alışveriş yapmaktan uzak durun demiş. Bu gibi durumlar sağlıklı düşünmenizi engelleyerek bilinçsiz alışveriş yapmanıza neden olabilir diyor. Alışverişi zaman öldürme aracı olarak görmeyin demiş mesela son tüyoda bu. Amaçsız bir şekilde alışveriş yapanlardan olmayın. Sadece vakit öldürmek için zamanınızı alışverişte harcamak yerine zamanın değerini bilin. Kendinize belirli bir zaman sınırı koyarsanız doğru alışveriş yapmanız mümkün diyor. İşte gideceğim bir saatte çıkacağım. AVM'yi düşün mesela. AVM'ye gidiyorum, tam bir saat vakit var. Süre başladı. Ayarla saati. Bunlarmış efendim. Yani bu 5 diyor diyor. Bunların şu an için bizim için çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Yani çoğu kişi için, yani şu an şu yaşanan şartlarda. Yani zaten listeler belli. Listede bir veya iki ürün oluyor. Hani gidelim çanta alışveriş falan. Ya tabii oluyor, olmuyor değil de. Ama böyle hani sırf alışveriş için gittiğinde zaten liste az çok belli. O listeyi açıkçası aşma ihtimalin de çok zayıf. Çünkü limitler de belli. Hem cüzdandaki hem de kredi kartındaki limitler de belli olduğu için. Hani şu dönemde çok geçerli şeyler değil. Ama yine de tabii hani insanın aklında bulunması.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol hassa demiryolu ve otoyolu projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Amik Ovası'na ulaşımın 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini duyurdu. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde bir bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kazada yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Yaralıların jandarmadaki ifadelerinde kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiğini söyledikleri öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık, dedi. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali kapsamında Yavuz Derindeniz sondaj gemisine Sıfır Atık Festivali yazılı bir pankart asarak "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun" çağrısı yaptı.
2: Spor. A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle, dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.696 lira 19 kuruş, Amerikan doları 45 lira 87 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 77 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 12 sent, bir bitcoin 73.522 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.662 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: Yalın Yılların şarkısı Zalim Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, insanların hayattan en çok istediği şeylerden bir şey. Neler istiyorsunuz hayattan? Hepsini veriyoruz. Yok öyle değil. Neler istiyorsunuz mesela hayattan? Bunları bulmuşlar efendim. Psikoterapist Weber, insanların en temel arzularını ve hayatlarındaki önceliklerini ele aldı. Bakınız, işte ünlü psikoterapiste göre insanların en çok arzuladığı 9 şey diyor. İlk sırada sevilmek. Oo, çok programımız çok romantik bir hale gelecek. Fon müziğini mi değiştirseydik ya? Gerçi buna uygun fon müziği var mı bizde? Bir dakika dur, buna göre mesela böyle hani sevgi, saygı, sevgi, saygı. Bu ne? Bu şey, bu... Yok, bu He-Man bu be. Bu olmaz. Dur bir dakika bu. Oo.
1: Oo. Sevdin demek.
0: Hoppa. Yok yok, bunlar bizim şey, bizim program çok fazla Roma. Bir tane duygusal var ama bu ne bir dakika? Korku müziği var. Slow. Yok yok, olmaz. Onu böyle Laustra gibi falan bir şey olması gerekiyor bu haberde. Şimdi her duygusal müziğe gitmez bunlar. İkinci, bakınız, insanların en çok istediği şey anlaşılmak demiş efendim. Başkaları tarafından anlaşılmak için önce kendimizi anlamalıyız diyen Weber'a göre... bir kişinin insanların hakkındaki görüşleri ve çevresinin kendisini nasıl görmesi, istediği ne istediği birbiriyle uymayınca o kişi dışlanmış hissedebilir. Bir diğeri ait olmak denmiş. Bazen yabancılaştığınızı ve çelişkiye düştüğünüzü hissedebilirsiniz. Kendiniz gibi olmanın verdiği rahatlıkla yaşamak bu durumu kolaylaştırabilir diyor. Yani kendini ol diyor, başka bir role girme diyor. Hani baktın böyle bir şey hissediyorsun, demek ki sende bir şey var, bir farklılık var yani, önce onu değiştir. Güç sahibi olmak demiş. Bak yavaş yavaş insansı hırslar kendini göstermeye başlıyor farkındaysanız. Gücün başkalarının üzerinde kontrol sağlamakla değil, özgünlükle ilgili olduğunu hatırlatan uzman isim, güç arzusunun iyi olduğunu ve hayatı güzelleştirdiği anların bulunduğunu söyledi diyor. Bir diğeri bağlanmak demiş mesela. İnsanların güven oluşturarak ve kendisini açarak birisine bağlandığını kaydeden Weber, ancak kendinizi güvende ve rahat hissettiğinizde özel hayatınızı başkalarıyla paylaşabileceğinizi belirtti. Bak esasında burada çok enteresan bir şey. Bakalım hepsine bakalım. Sonra ben başka bir şey diyeceğim. Dikkat vermek demiş bir diğeri. Ailemize ve sevdiklerimize, hayatımızdaki herkese karşı daha özenli davranıp onlara tüm dikkatimizi vererek hayata olumlu bakmalarını sağlayabiliriz demiş. Özgürlüğe sahip olmak, özgürlük isteklerinin her yaşa göre farklı gösterebileceğini unutmadan kendinize ne tür bir özgürlük istediğinizi sorun demiş. Sordunuz mu hiç kendinize ne gibi? Maddi özgürlük. Bizdeki beklenti daha çok bu yönde bu ara. Yaratmak demiş bir diğeri. Sadece gözlemlemek ve merak etmek bile her gün yaratıcı anlara imza atmanızı sağlayabilir. Yeni şeyler deneyimleyip bunları kişisel bir süzgeçten geçirerek ortaya yepyeni bir ürün koyabilirsiniz demiş yaratmakla ilgili. Ve son sırada, evet, kazanmak var, bunu hepimiz istiyoruz. Ama işte gel gör ki... Burada bir eşitsizlik söz konusu. Kazanmanın sizin için ne anlama geldiğini düşünün diyor. Yani tabii düşünüyoruz. Ve ne kadar küçük olursa olsun kendi başarılarınıza değer verin demiş. Bak sonuçta mesela ilk etapta hep şeydi, benzer bir şey vurguladı. Bulunduğumuz yerde kendimiz olmak, güven duymak, güven vermek. Bak önce hep bunlar var yani. Bu maddelerin özellikle ilk yarısında sahip olmak için sevilmektir, anlaşılmaktır, ait olmaktır, güç sahibi olmaktır falan filan. Bunların hepsinde bir güven alışverişi olması gerekiyor. Hani önce o güveni duyacağız, o güveni vereceğiz, hissedeceğiz. Sonra bir daha diğerleri gelecek. Bunun da ilk temeli rollerden çıkıp hani kendimiz olarak hayatımızı sürdürebilmek. En azından bulunduğumuz çevrede, yani yakın çevrede farklı bir modele bürünmek yerine neysek o olmak, bunu başarabilmek. Ama kazanmak kısmı da tabii yadsınamaz derecede önemli kalıyor özellikle günümüzde.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Adın Ortaç, Nar Çiçeğim radyonuzdaydı. Hoppa. Sevgili kadınlar, bakınız dikkat denmiş. Sevgiliniz sizi anlamıyor mu? Terk edin gitsin. Ne uğraşacaksın anlamıyorsa, Allah Allah ya. Ne, kendini anlatmaya mı çalışacaksın? Ha yok. Ona bir emoji gönderin diyor. Yeni araştırmalara göre bunu anlama olasılığı daha yüksek demiş. Şimdi bizde kafalar karışıyor emoji girdiği zaman olaya. Şöyle, çünkü sen mesela kahkaha emojisi gönderiyorsun. Biz şunu anlıyoruz: benden hoşlanıyor. Ondan sonra sen mesela sevimli gülücük gönderiyorsun. Biz şunu anlıyoruz: benden hoşlanıyor. Sen mesela o kalpli gülen surat gönderiyorsun. Zaten o dil çıkaran emoji gönderiyorsun. Diyoruz ki biz baya baya hoşlanıyor. Üzgün surat gönderiyorsun. Biz diyoruz ki benden hoşlanıyor. Yani sen ne yaparsan yap. Biz diyoruz ki o DM'den yazdın mı kardeşim, bizden hoşlanıyor. Yani o DM'den cevap verdin miydi? Hele bir de biraz böyle sohbet uzadı mıydı? Erkeklerle ilgili yeni bir araştırma pek çok kadının derdine derman olabilir demiş. Allah Allah. Eşiniz ve sevgiliniz sizi anlamıyor mu diyor. Ona bir emoji gönderin, çünkü yeni araştırmalar, ona küçük emojiler gönderin. Yeni araştırmalar bunu anlama olasılığının gerçek bir yüz ifadesinden daha yüksek olduğunu gösteriyor demiş. Nasıl yani? Araştırma erkeklerin bir emoji ile gerçek yüz ifadelerinden daha uyumlu olduğunu gösteriyor. Partnerlerinin ruh halini anlamak hiçbir zaman erkeklerin güçlü noktası olmadı, işimize gelmiyor. Yani bakma sen, biz anlıyoruz anlayacağımızı da. Ancak yeni bir araştırma bu konuda o kadar zayıf olduklarını gösteriyor ki demiş. Bir emojiyi anlama olasılıkları gerçek bir yüz ifadesinden daha yüksek. Daily Mail'deki habere göre kadınlarsa birinin yüzünün aslında onlara ne söylediğini daha iyi anlıyor demiş. Daha önceki çalışmalar erkeklerin öfke, şehvet ya da korku gibi duygularını yüz yüze ifade etmek yerine akıllı telefon mesajları aracılığıyla ifade etmeye daha yatkın olduklarını ortaya koymuştu. İtalya'nın efendim Milano kentinde psikologlar son çalışma için bu durumun kişinin nasıl hissettiğini ifade etmek için tasarlanmış resimler olan ifadelerin kullanımına kadar uzanıp uzanmadığını görmek istedi. Abi boş şeylerle uğraşıyorsunuz. Bak ben az önce sana saydım ya. Dijital iletişimin yükselişiyle birlikte bunlar aceleyle ruh halini tasvir etmenin popüler bir yolu haline geldi. Mesela emoji kullanmıyorsun diyelim. Hani böyle iki nokta üst üste koyup gülücük atıyorsun ya, biz orada da diyoruz ki ooo bu hoşlanıyor.
1: Sevdin deme.
0: Ay ay ay ay. Emojiler yüz ifadesi, beden dili veya ses tonu gibi sözel olmayan ipuçların eksikliğini telafi etmeye amaçlıyor demiş. Bak araştırmacılar 96 erkek ve kadın üniversite öğrencisini bir araya getirerek her seferinde 2 saniyeden fazla olmamak kaydıyla mutlu ya da şaşkın, kızgın ve tiksintiye kadar değişen

Yani yüz ifadeleri sergileyen bir erkek ve bir kadının fotoğraflarına kısa süre bakmaları sağlanmış. Deneklerden her bir görüntünün ne anlama geldiğini düşündüklerini belgelemeleri istendi. Alıştırma daha sonra düzinelerce farklı ifade kullanılarak tekrarlandı. Ne diyorsun abi ya? Öfkeyi tasvir etmek için çatık kaşlı kırmızı bir yüz veya üzüntüyü tasvir etmek için bir gözünden yaş damlayan üzgün bir yüz gibi. Tamam, biliyoruz bunları. Efendim, yayınlanan sonuçlar özellikle öfke, üzüntü ve tiksinti gibi olumsuz duygular söz konusu olduğunda ifadeleri doğru değerlendirmede yüz ifadelerine göre emojileri çok daha iyi değerlendirildiğini göstermiş. Bunu anlarız tabii canım. Şimdi öfkeli surat belli, hani kızmış surat var ya, üzüntülü surat belli, tiksinti gibi bunlar belli ama bunlardan biz anlıyoruz ama sonuç olarak yine aynı yere varıyoruz. Hani sen bunları gönder fark etmez, biz diyoruz ki bizden hoşlanıyor. Yani sen o mesaja cevap verdiğin andan itibaren böyle partnerin falan o ayrı ama mesela başka birisi böyle DM'den mesajda böyle emoji falan filan ne kullanırsan kullan. Maalesef hani araştırmacı arkadaşların dikkat etmediği ama sahada gerçek olan böyle bir durum da var ne yazık ki.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Reklam. Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Grup Vitamin müzik dünyamızın farklı bir rengiydi. Çok da güzel, çok da keyifli bir gruptu. Bizim kuşak daha iyi hatırlar onların şarkılarını. Sonrasında sevgili Gökhan Semiz'in hayata veda etmesiyle grup da dağılmıştı. Hala bu şarkılar keyif veriyor. Al aşkını sok gözüne radyonuzdaydı. Namı Tınay'ı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi Gülnur Gökçe, Bahçe Duvarı'ndan açtım.

Burcu Güneş, yılların şarkısı Halim Allah radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ve sizleri zengin edeceğiz. Yok, çekiliş mekiliş değil. Bizim öyle ufak tefek şeyler işimiz yok. Biz program olarak zenginliğin temeline inebilen durumlarda varız. Hazır mısınız? Şimdi IBAN atacağım. Zengin insanların 5 muhteşem sırrı denmiş. Bunu yapanın başarısız olması imkansız. Bu mu yani? Bunları yapmadığımız için mi biz zengin olamadık öyle? Veya hakikaten sadece bu mu? Hani muhteşem sırdır. Mesela hani dededen falan kalma bir işte ne bileyim arsalar, araziler, fabrikalar, holdingler falan değil mesela. Ya da ne bileyim hani şimdi sen sermaye bulamıyorsun. Adam hazır sermayeye doğmuş. Yani sermayeyle beraber doğmuş. Sen atılım yapamıyorsun para olmadığı için. Ama o kişi senin o yok dediğin para miktarını mesela 2 akşamda yiyor. Sır bu 5 muhteşem sırdan mı kaynaklanıyor? Bakalım efendim nelermiş bunlar. Tamam, hiç böyle şeylere girizgaha geçiyoruz. Kazançlarını paylaşma demiş lan. Zenginler. Birçok varlıklı kişi hayırseverlikle uğraşır diyor. Tamam. Topluma katkıda bulunmanın ve başkalarına yardım etmenin önemini anlarlar. Zengin ve başarılı insanlar mali durumları konusunda cömerttirler demiş. Biz de bunu yapacağız arkadaşlar. Kazandığımızın. Ne kazanıyorsan artık yarısını hemen paylaşmaya başlıyoruz. Ev kirası, mev kirası denk bilemeyiz, o bizi ilgilendirmiyor. Ben sırları veriyorum size. Şimdi ama kardeşim bak tamam birçok varlıklı kişi hayırseverlikle uğraşıyor eyvallah da. Bunların da bir sürü yasal düzenlemesi var yani. Vergiden düşmesi bilmem nesi ıvır zıvır öyle, hepsi laf olsun diye değil yani. Onu da bilmekte fayda var. Bunu yazmışsın sen. Muhtemelen şeydir bunlar. Kişisel gelişimcilerdir bunları yazanlar ama. Hani işin bir takım teknik tarafları da var yani. Bir diğer sır birikim ve yatırım demiş efendim. Zengin insanlar genellikle paralarını akıllıca yatırırlar ve ihtiyaç duyduklarında profesyonel tavsiye alırlar. Servetlerini büyütmenin bilinçli yatırım kararları almaya gerektirdiğini anlıyorlar. Paralarının tasarruf hesaplarında kalmasına izin vermiyorlar. Bunun yerine yatırımlar yoluyla akıllıca kullanırlar demiş. Ya biz mesela bazen borsaya giren arkadaşlar oluyor, patlıyor.

Ben hemen oradan bir tecrübe ediniyorum. Girme evladım diyor. Bilmediğin yerlere girme. Uzun vadeli planlar demiş bir diğer sır. Bakın sevgili dinleyenler. Zengin insanlar genellikle uzun vadeli düşünür ve planlar. İddialı hedefler koyarlar ve yıllar sürse bile bu hedeflere ulaşmak için tutarlı bir şekilde çalışırlar. Anlık kazanımların ötesine bakmanın önemini anlarlar ve gözlerini uzun süreli hedeflere dikerler demiş. Uzun vadeli planlar işte biz onu yapamıyoruz. Çünkü bizim seri halde parayı çevirmemiz gerekiyor. Bir sonraki aya elde avuçta pek fazla bir şey kalmadığı için olanı haldır haldır döndürmemiz gerekiyor yani. Ve son sıra geçiyoruz. Birden fazla gelir akışı. Ha. Asla tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın demiş. Gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi daha istikrarlı bir finansal temel sağlayabilir. Ya günde 2-3 iş yapan insanlar var. Yine zor geçiniyorlar. Şimdi sen onlarla bunu kıyaslıyorsun abi. Yanlış yapıyorsun. Zengin insanlar birden çok gelir akışı oluşturmak için genellikle farklı varlıklara ve işletmelere yatırım yapar. Bu yaklaşım bir gelir kaynağı azalsa bile finansal istikrar için diğerlerine güvenebilmelerini sağlarlar demiş. Şimdi bak burada 5 sırdan bahsetmiş. Bundan tamam hani biz de bunları yapacağız, zengin olacağız. Olursun zengin. Burada esasında şu var, söylemek istediği veya söylemediği asıl söylemesi gereken şey şu. Hepsinden anlıyoruz ki para parayı çekiyor. Yani bütün bunları yapabilmen için ve yaptıktan sonra yeni gelirler kazanabilmen için öncelikle bir iyi bir gelirin olması gerekiyor. Yani elinde avucunda bir şeylerin olması gerekiyor. Yoksa neydi Mahmut neylesin Sultan Mahmut mu? Yoksa yapacağım bir şey yok yani. Asıl öncelikle söylemesi gereken, anlatması gereken bu. Onu anlatmamış. Hatası da orada yani.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: efendim devam ediyoruz. Astroloji dünyasına uğrayacağız. Bakalım yıldızlarda neler oluyor? Bak burçların gözüyle ne bu? Deve yıkanları hangileri? Ha burçların gözüyle deve yıkanları hangileri demiş. Sakın onlara bir şey anlatmayın. İşte kenafir gözleriyle. Oğlum bu ne? Kenafir gözleriyle ünlü o burçlar diyor. Şey, ne güldür güldür de vardı ya bak insanın aklına direkt o geliyor. Keşke benim olsa.
1: Ay, ay, ay, ay.
0: Günlük burç yorumlarının yanı sıra burçların genel özelliklerini de bilmenizi öneririz demiş. Bu sayede hangi burçlardan uzak durmanız ya da hangi burçları bağrınıza basmanız gerektiğini anlarsınız demiş. Özellikle bazı burçlar var ki hayatınızdaki güzel gelişmeleri anlatmak için çok dikkat etmelisiniz. Bu burçların güzel dediği 3 gün yaşamıyor. Maşallah dediğimiz. Hangi burçlar bunlar peki? Hangi burçların nazarı çok değebilir demiş. Nazar değdiren burçlar. İlk sırada ikizler var efendim. Duygularını dolu dizgin yaşayan burçlardan biri ikizler. Bu duygulardan biri de kıskançlıktır demiş. Dengesiz ruh halleri ve bir türlü kendilerini beğenemedikleri için başkalarını kıskanmaktan geri durmazlar diyor.
2: Saat 12. Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta kiraz hasadı başlarken mevsimlik tarım işçilerine günlük 1800 TL yeme verilecek. Bu ücret işçi emeği ve üretim sürdürülebilirliği için önemli rol oynuyor. Fatsa'dan Niksar'a uzanan 600 kilometrelik yol Karadeniz sahilini iç bölgelere bağlayarak yoğun araç trafiği ve gelişmiş altyapısıyla lojistik sektörünü destekliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 21 derece. Orta şiddette yağmur bekleniyor. Yozgat'ta ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
3: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde %2,5 büyüyerek beklentilerin altında kaldı. Bilgi ve iletişim sektörü %9,2 büyürken sanayi sektörü %0,8 daraldı. Tüketim harcamaları ve ihracat değişti. Surlarda polis ekipleri üzerinde bıçak taşıyan şüpheliyi yakalayarak cinayet hazırlığını engelledi. Şüphelinin telefonunda katil görselleri bulundu. Olay güvenlik güçlerinin dikkatli çalışması sayesinde önlendi. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü. Özgür Özel TBMM'de grup toplantısı yapmaya hazırlanırken Kılıçdaroğlu salon verilmemesi için başvurdu. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı açacak ateşkes anlaşmasının uzatılması belirsizliğini koruyor. İsrail ise bölgedeki gerilimi artırarak saldırılarını sürdürüyor. Jeopolitik tansiyon devam ediyor, taraflar anlaşma için görüşmeler yapıyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç dahil 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 53 kişi gözaltına alındı.
2: Spor.
3: Torino 22 yaşındaki Emirhan İlkan'ın gelişiminden memnun kalarak sözleşme uzatma opsiyonunu kullandı ve ayrılığına sıcak bakmıyor, bonservis bekliyor. Fenerbahçe 6-7 Haziran seçiminden sonra yeni başkanını belirleyecek. Hakan Safi Lewandowski'ye resmi teklif yaparak transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray Roland Sallai için 20 milyon euro altına taviz vermiyor. İngiliz takımları Aston Villa, Fulham ve Nottingham Forest oyuncuyu yakından takip ediyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 92 kuruştan, gram altınsa 6720, 3 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Ertan ve İsrafil'i deneyelim radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
6: www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum müzik.
3: Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan kabinenin öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınava ilişkin itirazlar en geç 5 takvim günü içinde MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan e-itiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29.353 personelin yeni görev yerlerine atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la olası bir anlaşma sürecine ve ABD iç siyasetinde kendisine yöneltilen eleştirilere dair açıklamalarda bulundu. İran'ın bir anlaşma yapmayı gerçekten istediğini savunan Trump, yapılacak böyle bir anlaşmanın ABD ve müttefikleri için iyi sonuçlar doğuracağını belirtti.
2: Spor.
1: A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Aragaz.
1: Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz. Güzel bir hafta, güzel bir pazartesi, daha da önemlisi yepyeni bir ay, yepyeni bir mevsim başlıyor. Yaz 1 Haziran itibariyle başlarken bu güzel hafta başlangıcı ile birlikte yazı da karşılamış oluyoruz. Peki bugün hayatın ritmi daha keyifli olacak. Bugün yine güne, ana yakışır şarkılarla günün, anın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Pazartesinin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Güzel bir bayram tatili, uzun bir tatili geride bıraktık. Tatil sonrasında tabii işe ya da okula alışma süreci biraz zor olabilir. Bu yüzden bu pazartesi diğerlerine nazaran biraz daha zor gelmiş olabilir. Ama şöyle düşünün, dinlendiniz, enerjinizi topladınız, şarj oldunuz, pazartesi öyle başlıyorsunuz. Peki gününüz güzel olsun, pazartesiniz keyifli olsun, kulağınız hayatın ritminde olursa günün ritmini birlikte yakalayacağız. Tatil sonrasında işe adaptasyon, güne, yaşadığınız yere, bulunduğunuz ana, okula adaptasyon sürecinde yine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olacak. Emre Altuğ geride kalırken Murat Boz'la devam edeceğiz. Oğuzhan Koç'tan Gökhan Özen'e, Mabel Matiz'den Derya Ulu'ya, Zeynep Bastık'tan Sefo'ya, Gökçe'ye en sevdiğiniz sesler olacak hayatın ritminde. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun.

antidepresan tadında şarkılar hayatın ritmindeydi. Neydi en iyi antidepresan? En iyi gelen şarkılar yanı başınızda. Antidepresan yerine en iyi gelen şeyin de düzenli uyku olduğunu, düzenli egzersiz olduğunu, sağlıklı beslenme olduğunu unutmayalım. Biz ruhunuzu beslemeye devam edelim. Mabel Matiz ve Mert Demir antidepresanla geride kalırken. Peki bu arada biliyorsunuz her iki isim de solo çalışmalarına devam ediyor. Bir dönem antidepresanla bir araya gelen Mert Demir de Mabel Matiz de solo çalışmalara devam ediyor. Şu sıralar Dağılıyorum Olaysız'da dinlerken Mabel Matiz'i Mert Demir ise Biterse Hatıranla çıkış yapmıştı. Yaza daha hızlı girecekler eminim. Yeni şarkılar bekliyoruz onlardan da. Aşk Beni Yendi ile devam edelim. Oğuzhan Koç hayatın ritminde olsun. Pazartesiniz keyifli olsun. Mutlu haftalar.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
5: 0555 463 77 77.
2: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
7: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Şimdi böyle not aldığımız vakit kaybolmasın diye yapıştırdığımız yapışkanlı not kağıtları var ya, onları çok seviyorum ben. Gerçekten rengarenk yapışkanlı not kağıtları çok işe yarıyorlar. Ama bunlar işlevsel olsun diye ortaya çıkmamış. Kullandığımız bazı şeylerin, bazı eşyaların vakti zamanında bir yanlışlıktan, bir hatadan doğduğunu herhalde hiç düşünmediniz. İşte yapışkanlı not kağıtları da tesadüfen bulunan eşyalardan bir tanesi. Başta işe yaramaz sanıldı fakat artık milyarlarca kişinin vazgeçilmesi. Dünyanın dört bir yanında kullanılıyor post-it notlarının nasıl ortaya çıktığını bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapmış olayım. 1968 yılında Amerikalı bir kimyager son derece güçlü bir yapıştırıcı geliştirmek için çalışırken deney sırasında işlerin planladığı gibi gitmediğini gördü. Geliştirdiği yapıştırıcı beklenenden daha zayıf olunca yüzeye tutunuyor, iz bırakmadan kolayca çıkabiliyordu. Tekrar tekrar yapışıyordu ama iz bırakmıyordu. İlk başta işe yaramaz sanıldı fakat şirket içinde denenmeye başlandı. Yine de yıllar boyunca şirket içinde farklı departmanlarda sunumlar yapılırken somut bir kullanım alanı bulunmayınca rafa kaldırdı. Ancak yıllar sonra doğru sayfayı bulmak için küçük ayraçların, kağıtların sürekli düşmesinden şikayet eden bir mühendis bu yapışkanlı kağıtları daha önce kullandığı yapışkanlı kağıtları aklına getirene kadar. İşte o zamandan beri küçük yapışkanlı not kağıtları, post-itler çok fazla işe yarıyorlar, çok fazla kullanılıyorlar dünyada. Bir yanlışlıkla ortaya çıkmış ama günümüzün kurtarıcısı belki de iş yerlerinde, ofislerde özellikle. Kullandığımız bazı eşyaların geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştim. Böyle fark etmeden yanlışlıkla ortaya çıktığını belki de bilmiyoruz değil mi? Belki biz de bakarsanız yanlışlıkla gelecekte çok lazım olabilecek bir şey keşfedebiliriz. Atlamayın.

yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor diyoruz ama bakarsınız mesleğimizi elimizden alır. Günün birinde bir yapay zeka robotunun yayın yaptığını düşünsenize. Duyguları veremez diye düşünüyorum. İşte yaptığınız işin içinde biraz duygusallık, biraz duygu varsa o işi yapay zeka elinizden alamaz. Şimdi pek çok insan işinde, mesleklerde yapay zekanın ön plana çıktığını duyuyoruz. Fakat bazı işlerde yapay zekanın yetersiz kaldığını söylüyorlar. Gelecekte de olsa yapay zekanın elimizden alamayacağı meslekler var. Misal psikologlar. Gerçi pek çok şeyi danışıyoruz ama onlar bizim istediğimiz cevabı veriyorlar. Duyguları yok, hisleri yok. Dolayısıyla psikologlar hali hazırda yapay zekanın asla yapamayacağı meslekler arasında. Terapistler, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi alanında çalışan insanlar, yani güçlü bağ kurma odaklı meslekler, yani duygusal içerikli mesleklerde yapay zeka mesleğimizi elimizden alamayacak. Bu yüzden meslek seçerken ona göre seçmekte fayda var diyelim. Özgün fikir geliştirme, kültürel bağ kurma, yaratıcı düşünme gibi mevzularda yapay zekanın hala önündeyiz, unutmayın.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Güne başlarken aynanın karşısında geçip bugün ne giysem diye sorduğunuz vakit vaktinizin çoğunu ayna karşısında, gardırobun karşısında harcıyorsunuz. Bir gün önceden karar verin giyeceklerinizi. Ya da üstünüze en çok yakışan, en favori kıyafetinizi en karar veremediğiniz anda tekrar tekrar giyebilirsiniz. Ama önemli olan vücut tipine göre giyinmekmiş. Kim Kardashian'dan Jennifer Lopez'e armut vücut tipine sahip, özelliklere sahipseniz siz de. Yani omuzlar dar, bel ince ama dolgun kalçalara sahip bir vücudunuz varsa hanımlar, vücudunuzun alt kısmına dikkat çekecek kıyafetler giyinmekten kaçınacaksınız. Dar pantolonlar yerine daha bol, daha düz kesimli pantolonları tercih edebilirsiniz. Dikkati üst bedene çekebilirsiniz. Aksesuarlarla omuzları ön plana çıkartabilirsiniz. Üst beden için açık, alt beden için koyu renkleri tercih edebilirsiniz. Dikdörtgen bir vücut tipiniz varsa, misal Nicole Kidman, Naomi Campbell, Natalie Portman, Cameron Diaz örneklerini verelim size dikdörtgen vücut tipine sahip ünlüler arasında. Aynaya baktığınızda bir kıvrım göremiyorsanız vücudunuzda, o zaman kemer kullanarak, göğüs kısmı fırfırlı ya da desenli üstler giyerek kıvrım yaratabilirsiniz vücudunuzda. Bel uyuğunuz için mini bir elbise, ince bir kemer işinize yarayabilir. Ya da uzun, vücuda oturan ceketler, ince topuklular, dantel elbiseler de tam size göre. Pantolon konusunda da şanslısınız. İstediğiniz her pantolonu giyebilirsiniz. Hepsi çok yakışacak diyorlar. Elma vücut tipine sahipseniz, misal Angelina Jolie, Drew Barrymore, Catherine Zeta-Jones gibi isimler elma vücut tipine sahipler. Daha büyük bir karın, dolgun göğüsler, karınla aynı ölçüde basenlerin olması elma vücut tipine örnek veriliyor. Eğer vücudunuz böyleyse karmaşık renkler giymeyin, tek renk kıyafetler giyin diyorlar. Tek parça giyinmek de yine size yakışacak. İki parça kombinler sizi ikiye ayıracağı için bel bölgenizdeki kilolar daha belirgin olabilir. Bu yüzden tek parça daha çok yakışacak diyorlar. Dikkati üst bedenden başa, aşağı kısma kaydıracaksınız. Biraz daha mini etekler, bel uyuğunu çıkartacak belden oturtan pantolonlar, sivri burunlu ayakkabılar size göre, bir de büyük çanta takmayın diyorlar. Kum saati tipi vücudunuz varsa, Beyoncé gibi, Scarlett Johansson gibi, Selma Hayek gibi vücudunuz varsa, o zaman bele doğru daralan V yaka üstler size daha uygun olacaktır. Dar pantolonlar, düşük bel pantolonlar size çok yakışacak. Yüksek bel pantolonlar üst bel kısmına tam oturacak şekilde seçilmeli diyorlar. İnce topuklar, sneakerlar, mini etekler size çok yakışacak diyorlar. Vücut tipinize göre giyinmek önemli. Gardırop karşısında da fazla vakit harcamayacaksınız bu tüyolarla, aklınızda olsun.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 21 derece. Orta şiddette yağmur bekleniyor. Yozgat'ta ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık 20 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta kiraz hasadı başlarken mevsimlik tarım işçilerine günlük 1800 TL'ye emeği verilecek. Bu ücret işçi emeği ve üretim sürdürülebilirliği için önemli rol oynuyor. Fatsa'dan Niksar'a uzanan 600 kilometrelik yol Karadeniz sahilini iç bölgelere bağlayarak yoğun araç trafiği ve gelişmiş altyapısıyla lojistik sektörünü destekliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. CHP Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç dahil 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Endonezya Papua bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti. Patlamada 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yetkililer arama ve inceleme çalışmalarını sürdürürken 3 kişi kayıp olarak bildirildi. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü. Özgür Özel TBMM'de grup toplantısı yapmaya hazırlanırken Kılıçdaroğlu salon verilmemesi için başvurdu. Mayıs ve Haziran enflasyon beklentilerine göre memurlar Temmuz'da %14,7, SSK ve BAH, kur emeklileri ise %18,34 zam alacak. Enflasyon farkı memurlara ayrıca ödenecek, kesin rakamlar Mayıs verisiyle netleşecek. Hakkari'de kına gecesinde gelin ve damat tarafları arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme devam ediyor. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, iki yerli milli futbolcuyla anlaştığını açıkladı. Salih Özcan ve Zeki Çelik transferinde önemli mesafe kaydetti. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antonio Conte ile bu hafta görüşerek İtalyan teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Conte, Napoli'de şampiyonluk yaşadı. Dursun Özbek, Galatasaray'da yeniden başkan seçilerek 2028 dönemi için yönetimle mazbata töreni yaptı, güzel günlere taşıyacaklarını söyledi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6695 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Bayram dönüşünde pazartesiye alışmak, günü karşılamak, günü keyiflendirmek üzere hayatın ritmine devam ediyoruz pekala. İlginç bir araştırma yapmışlar. Eğer boyunuz 1.50'nin 1.60'ın üzerindeyse, 1.65'in üzerindeyse, uzun boylu farz ediliyor değil mi? Yani 1.70 de olabilir. Tamam, 1.70'e kadar mı? 1.65'e kadar diyelim o zaman. Yani boyunuz uzun olarak kabul ediliyorsa yaşam sürenizi kısa kabul ediyorlarmış. Yapılan araştırmalar daha kısa boylu olmanın şaşırtıcı sağlık avantajlarını beraberinde getirdiğini, daha kısa boylu olanların daha uzun yaşadığını söylüyorlar. İlginç bir araştırma. Yani bir elin beş parmağı bile bir değilken bu kadar fazla insanı bir araya getirip aynı kefeye koymanın da ne kadar doğru olduğunu tartışmak lazım bence. Ancak yeni araştırma öyle söylüyor ki boyu kısa olanların yaşam süresi daha uzunmuş.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var.
5: Bu programda hayatın ritmi var.
2: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi havalar ısındı. Artık yorganlar, battaniyeler kalkmıştır herhalde. Pikeler ortaya çıkmıştır. Fakat siz yine de gece üstünüz açık uyuyorsanız, yaz kış fark etmiyor. Ayağınız, bir parmağınız illaki dışarıda uyuyorsanız, bunun biyolojik bir sebebi var bilim insanlarına göre. Bu tuhaf alışkanlık vücudumuzun daha hızlı uykuya dalması için, deliksiz uyuması için gizli bir soğutma, termostat sistemi. Yani kışın o soğukta bile ayağınızın bir parmağını dahi dışarı çıkartıyorsanız eğer, vücudun uyku moduna geçmesi, melatonin üretmesi için iç vücut ısımızın yaklaşık yarım ila bir derece düşürülmesi açısından yapılıyor. Vücut bunu otomatik olarak, biyolojik olarak istem dışı yapıyor. Dolayısıyla daha iyi uykuya dalmak için vücut sıcaklığının biraz düşmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Böylece üstümüz açık olmasa bile ayağımız, en azından bir parmağımız dışarıda olduğu vakit daha çabuk uykuya dalıyormuşuz. Haberiniz olsun.

Güzel bir bayram tatilini geride bıraktık. Güzel bir bayramdı. Sevdiklerimizle bir araya geldik. Küsler barıştı. Dargınlar bir araya geldi. Sevdiklerimiz, özlediklerimiz yine yanımızdaydı. Peki ya eski sevgililer? Onlar da mesaj attılar mı? Umarım cevap vermemişsinizdir. Ya da umarım siz eski sevgilinize iyi bayramlar mesajı atmamışsınızdır. Çünkü onu unutabilmeniz için biraz süreye ihtiyacınız var. Zaman her şeyin ilacı derler ya. Ama ne kadar bir süre diyecek olursanız, yeni bir araştırma eski sevgiliye duyulan duygusal bağın tamamen yok olmasının yıllar sürebildiğini ortaya çıkartmış. Bu ilginç araştırmada eski sevgiliyi unutma süresinin ortalama 4 yıl olduğunu söylüyorlar. Yani duyduğunuz duygusal bağın yarı yarıya azalması 4 yıl sürerken tamamen nötr olarak onu unutabilmeniz için tam 8 yıl geçmesi gerekiyormuş. Biraz zamana ihtiyacımız var derken bu kadar uzun zaman olacağını düşünmemiştik ama siz olun, bayramlarda, özel günlerde mesaj atmamaya bakın, unutabilmek için biraz zaman geçmesi gerekiyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Umarım dün gece iyi uyumuşsunuzdur. Peki kaç saat uyuduğunuza baktınız mı artık? Çünkü akıllı saatler uyku sürenizi hesaplıyorlar. İşte kaçta uyudunuz, kaçta uyandınız, ne kadar REM uykusu vardı, ne kadar güzel uyudunuz, bunların hepsini hesaplıyorlar. Peki bakın bakalım, bilim insanları ideal uyku süresini açıklamış çünkü. Gece 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasında uyuduğunuzda en ideal uykuyu uyumuş oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Saatlerinizi, akıllı saatlerinizi ayarlayın. İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterse de onlar da işte 6 saat 25 dakika ile 7 saat 50 dakika arasını belirlemişler. 8 saat değil. Aman aşmayın. Fazla uyku da zarar. Unutmayın.

Yepyeni bir haftayı, yepyeni bir günü, pazartesiyi keyiflendirmek üzere bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmini birlikte paylaştık. Hafta içi her gün günün 2 saatini hayatın ritmiyle daha keyifli hale getiriyoruz. Yarın da yine hayatın ritminde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın. İyi müzik hep yanı başınızda olsun. Radyonuz açık olsun.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılında tarihi bir rekorla 1,60 trilyon dolar olan gayri safi yurt içi hasılamız, 2026 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda 1,64 trilyon dolara ulaşmıştır dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığını açıkladı. Uygulama bu yıl 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 müze ve ören yerinde devam edecek.
2: Spor. A Milli Futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse gelmesi gerekiyorsa ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Mağazalarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
4: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde

0: Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542-570-4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap. Lezzetin tek durağı.
1: Reklam.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz dağılıyorum olaysız.
1: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimay.
3: 4 numarada Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
3: Hande Ünsal Halim haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Yanıyor.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji efendim.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava parçalı, güneşli ve hafif yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Yozgat'ta ise yarın hava genellikle güneşli seyredecek. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel 7 Haziran yerel seçimleri öncesi Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenleri sandığa davet ederek siyasi hareketliliği artırıyor. Erbaa ilçesinde Kerkit Çayı'na düşen İlker P. ve Oğuz K.'yi arama çalışmaları 5. gününde 216 personel, 41 araç, 6 drone ve 8 botla sürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç dahil 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Endonezya Papua bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat infilak etti. Patlamada 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Yetkililer arama ve inceleme çalışmalarını sürdürürken 3 kişi kayıp olarak bildirildi. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa döndü. Özgür Özel TBMM'de grup toplantısı yapmaya hazırlanırken Kılıçdaroğlu salon verilmemesi için başvurdu. Mayıs ve Haziran enflasyon beklentilerine göre memurlar Temmuz'da %14,7, SSK ve bağ, kur emeklileri ise %18,34 zam alacak. Enflasyon farkı memurlara ayrıca ödenecek, kesin rakamlar Mayıs verisiyle netleşecek. Hakkari'de kına gecesinde gelin ve damat tarafları arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis müdahale ederek kavgayı sonlandırdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme devam ediyor. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, iki yerli milli futbolcuyla anlaştığını açıkladı. Salih Özcan ve Zeki Çelik transferinde önemli mesafe kaydetti. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antonio Conte ile bu hafta görüşerek İtalyan teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Conte, Napoli'de şampiyonluk yaşadı. Dursun Özbek, Galatasaray'da yeniden başkan seçilerek 2028 dönemi için yönetimle mazbata töreni yaptı, güzel günlere taşıyacaklarını söyledi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 91 kuruştan, gram altınsa 6695 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
6: 212 56 56 0543 746 37 54.

gidiş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.53'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki son durumla terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir denildi. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 26 Nisan'da 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı. Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre sınava katılan öğrencilerden 70 bine yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandı.
2: Spor. A milli futbol takımı ile bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da Milli Takımlar Sportif Direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek, organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
0: 0555 463 77 77. Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: başında da söyledim.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Maksimum müzik.
5: Radyo Sinerji.

0: İran, ABD ile tüm müzakereleri İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle askıya aldı ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattı. İran, İsrail'in saldırılarını durdurması ve çekilmesi şartıyla görüşmelere dönecek. CHP'de kurultay için gereken imza sayısı tamamlandı. Parti içinde kurultay yapılması için yeterli destek sağlanırken, süreç bundan sonra resmi işlemlerle devam edecek ve kararlar netleşecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, siber suçlarla mücadele ve MİT koordinasyonunda yasa dışı bahis ve kaçak maç yayını yapan Selçuk Sport sitesine operasyon düzenledi. Site sahibi Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı, İstanbul'a sevki bekleniyor. 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur, boşanma aşamasında olduğu eşiyle sorun yaşarken evinde kolunda serumla hareketsiz bulundu. Polis ve sağlık ekipleri ölümünü belirledi, intihar ihtimali araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali'de 1442 konutun kentsel dönüşümle yenilendiğini, TOKİ'nin projeyi yürüttüğünü ve hak sahiplerine etap etap teslim edildiğini açıkladı. Spor. Lille teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'yi getirdi. 36 yaşındaki genç çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandı, kariyerinde ikinci kez görev yapacak. Vedat Muriki, Mallorca ile bonservis görüşmelerini sürdürürken Fenerbahçe'ye dönmeyi planlıyor. Mallorca 18 milyon euro talep ediyor, Muriki geçen sezon 23 gol attı. Johan Duran, ailevi sorunlar nedeniyle Zenit'ten ayrıldıktan sonra Al-Nassr'a döndü. Menajeriyle geleceği için seçenekleri değerlendiriyor, spekülasyonlara sessiz kalıyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altın ise 6636 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran yerel seçimleri öncesi Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçmenleri sandığa davet ederek siyasi hareketliliği artırıyor. Erbaa ilçesinde Kerkit Çayı'na düşen İlker P. ve Oğuz K.'yi arama çalışmaları 5. gününde 216 personel, 41 araç, 6 drone ve 8 botla sürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava parçalı, güneşli ve hafif yağmurlu olacak. En yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Yozgat'ta ise yarın hava genellikle güneşli seyredecek. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

0: Saat 19.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.53'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki son durumla terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir denildi. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına 26 Nisan'da 5, 6, 7 ve 8. sınıflarla hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı. Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre sınava katılan öğrencilerden 70 bine yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandı.
4: Spor.
3: A milli futbol takımıyla bugün hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Kuzey Makedonya'da milli takımlar sportif direktörü Goran Pandev, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir iş çıkardığını belirterek organizasyonda Ay Yıldızlı ekibi destekleyeceklerini söyledi. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok, eğer gerekliyse gelmesi gerekiyorsa ihtiyaç olursa memnuniyetle dedi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.645 lira 62 kuruş, Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, euro 53 lira 55 kuruş, sterlin 61 lira 90 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar 43 sent, bir bitcoin 72.900 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.806 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Centilmente tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: aldım.
1: Efendim, hayatımızda her ne yaşanırsa yaşansın, bizi dinlediğiniz süre zarfında hayatın ritmine, hayatın rengine, hayatın ahengine koca bir merhaba diyorsunuz ve bu merhaba eşliğinde en keyifli şarkılarla gününüze renk katıyorsunuz. Bizler de Şarkılar Bizi Söyler programında sizlere bu keyfi yaşatmak adına en güzel şarkılarla programımızı devam ettiriyoruz. Yine geride çok güzel eserler bırakıyoruz. Şu dakikalarda çok güzel bir eser daha paylaşmak istiyorum. Erol Bingöl seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Sabahlar ne güzeldir diyor sanatçımız.

Biliyorsunuz ki programlarımızın olmazsa olmaz isimleri var. Bunlardan bir tanesi Zeki Müren, bir tanesi Müzeyyen Senar, bir tanesi Üner Coşkuner, bir tanesi Muazzez Ersoy. Devamını sayarsak, evet program biraz uzayabilir. O zaman bu isimlerin hepsi programlarımızın vazgeçilmezlerinden. O halde en büyük vazgeçilmezimiz sevgili Zeki Müren'in sesinden güzel bir eser dinleyelim ve o eski günlere doğru, o anılara doğru güzel bir yolculuk yapalım efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyon bir tıkla yanında.
4: Radyosinerji.com.
0: Radyosinerji.com.

Birbirinden eğlenceli, birbirinden keyifli sanat müziği eserlerimizi bölgenin en güçlü sesinde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Artık programın yavaş yavaş sonlarındayız. Bugün çok mu hareketli şarkılarla bezedik acaba programı diye şöyle bir bakıyorum. Evet, bugün bayağı bir enerji dolduk, bugün bayağı bir neşe dolduk efendim. O halde ritmimizi biraz daha düşürelim. Çok güzel bir eserle baş başa bırakacağım sizleri. Sonrasında vedamla burada olacağım.

Efendim, havalar nasıl olursa olsun, sizin havalarınız, ruh haliniz, kalbiniz her zaman güzelliklerle dolsun. Bizle bir arada olduğunuz durumlarda bu güzellikler kat be kat artsın. Sadece bizde olduğunuz zaman değil, tabii böyle bir egoistlik yapmayalım. Hayatın her alanı güzelliklerle dolsun. Zira son zamanlarda güzelliklere çok fazla ihtiyacımız var. Bu güzellikleri bir nebze olsun arttırmak adına yine en güzel sanat müziği örneklerimizle devam ediyoruz. Bu örneklerimizden bir tanesini de şu dakikalarda Hüner Coşkuner seslendiriyor.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, geçmişten bugüne sanat müziği eserlerimizin en özel çalışmalarını sizlerle bir araya getirdik ve güzel bir müzik demetiyle karşınızdaydık. Bugün de veda ediyorum ve bir sonraki programda yine sizlerle beraber olacağım temennisiyle aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.

0: Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi. Reklam.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaycıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

içimde bir içli hüzün var sanki, bir gölge kadar.